0: Ona, oma kube ku noti biri noti noti, liya noti tano, munana noti noti. Mogo, smartphones made simple.
1: Echin chokdi. Echin chokdi. Echin chokdi chowuyim.